0: hadi haberci. Akşam ve kubo. Akşam ve akşam ve kubo. Akşam ve kubo. Akşam ve kubo.
1: Rádio Assembleia FM 94,9. Sua rádio, sua voz.